0: Dhok Radio, #5, #5.ne.
1: Radio Dhok, kurtiyen dengu basa, dehena peşkeş kirin.